baygu aragu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata gülü.

0: resimler ve az bazı çürüksün. Başla çek çayın bulursun. Önce ben normal giyireksin resim.
1: Baran derin, baran derin, baran derin. Esen derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.

Kızırgan mergen, kızırgan du maygu aragu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bürgün.